Artık ben hayatım boyu öz halkıma, doğma vətənime, doğma Azerbaycan'a hizmet etmeye çalışmışım. Benim hayat yolumda benim için en şerefli hissesi son illerdir müstəqil Azerbaycan'a başçılık ettiğim illerdir. Azerbaycan'ın devlet müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azerbaycan'da daxili ictimai siyasi sabitlik dönməz olubdur.

0: başarısını ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var. Devletçiliği korumak ehval-i ruhiyesi Azerbaycan halkının iradesini teşkil edir.
1: Azerbaycan müstakil devlet kimi yaşayır, yaşayacak ve inkişaf edecektir.

sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Heydar Baba, ildırımlar şakanda, seller sular şakıldıyor akanda, kızlar ona saf bağlıyor bakanda, selam olsun şoketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize.
1: Körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırıq. Rastımıza tuş gelen karvanın sırasına koşulup ireli gedirik.

0: Aziz dinleyiciler, gelin itiraf edek ki körpü de bu poeziyanı öz ağırlığına alarak yola hakim kesilip her zaman size onu ermağan etmek niyetindedir. Elə isə yolçu yolunda gerek.
1: Samir Bağıroğlu,
0: rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova sizinlə sağollaşırıq.
1: Sağ olun.
0: Sağlıqla qalın.

Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin

bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

kutladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesini, görmedik.

0: milli birlik ve hemrehliğimizi temin eleyen ana dilimiz. Azerbaycan dili.
1: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
2: Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.
3: El bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı? Çönül candan. Azerbaycan.

katmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmaram.

kayızdı, yarpak dökülür. Uçur kerpicim tökülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bıkarım, ağlama.